Setin tum alında bir şey silginal dediye balos. Sen mu hayır gittin yalgıteyim ben. Şalam dini şaktın hırcıra.